صداكيل دمك وإيو دين محمد حشا بري خاطر جلكي لا رزيلا كم هينا لا

0: Artık rol yapmayı bırak sen bir entel magandasın. Artık rol yapmayı bırak sen bir entel magandasın. Ve ey sanat hırsızı ve ey üretme kabızı, birazcık efendi ol zehir etme şu yazı.
1: No, venge şimao.

0: listine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Lamba nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Ollie'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
4: Yok bir şey. İyiyim ben.
3: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
5: Yaşa. Oldu. İşe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
5: Çok tehlikeli bir çağ.
7: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
8: Cinevizyon. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Ay vay, sen taybı payze ube, pırdaş tu fırçı ube.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: We're running out of time. We've seen what's happening out there. Where are you, Styles?
1: Lydia, you know what's coming.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Knox'unla bağlantı olan bu kötü niyetli ruh dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf Prime Video'da. İyi seyirler.
0: Something terrible is going to happen. You can save your friends or you can save us all.
3: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang. Radyo Wang. Radyo Wang. Radyo Wang.

nezanu girime sonu girime sonu radyo ve

0: Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
4: yere taşır. Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: sar otur. Kalp ağrısı zamanla sevmek çok şey.
1: Radyo Wayne.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları birçok kentte devam ediyor. Abdullah Öcalan ile 6 aydır görüşmediklerini belirten Asrın Hukuk Bürosu'ndan Cengiz Yürekli, sürecin muhataplarının ileriye dönük iddialarını topluma açıklaması gerekiyor. Süreç ancak bu şekilde toplumsallaşır. Sayın Öcalan fikirlerini aracılarla değil doğrudan topluma aktarabilmeli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Çağlayan Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin yeni delil ve raporlar üzerinde çalışıldığını ve ek iddianamenin gündemde olduğunu söyledi. Öte yandan Gürlek, sosyal medyada lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye yönelik ya da suç teşkil eden içerikleri titizlikle inceleneceğini bildirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel meydan okuyoruz, yerel seçimleri öne alalım. İstedikleri tarihte bütün illerde yerel seçimleri yenileyelim. %38 ile seçimleri kazanmıştık. %45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü meydan okuyorum. Bu milletin bir sandık sabrı var. Biz o sandığa varırız ve bu seçimi alırız ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'ın 1. İdare Mahkemesi, Hana Ahpar'ın Husikan Mahallesi'nde planlanan maden ocağı için verilen ÇED kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dersim Pülümür ilçesine bağlı Karagöz Yaylası ve Ferhat Çayı çevresinde hayvancılık yapan kadınlar artan maliyetler ve yayla kiralarındaki artışın üretimi zorlaştırdığını belirtti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki ravi ve kozmetik davasının 4. duruşmasında tutuklu bulunan 4 kamu görevlisi tahliye edilirken, önceki duruşmada tahliye edilen 2 kişi tekrar tutuklandı. Ahmet Spor ile Beşiktaş arasında 20 Eylül 2026'da Diyarbakır'da oynanacak karşılaşma öncesi bir grup Beşiktaş taraftarı siyah beyazlı camiaya sağduyu ve centilmenlik çağrısında bulundu. Kürdistan Demokrat Partisi, Kerkük İl Meclisi'ndeki 140. madde ile Ekonomi, Maliye ve Stratejik Planlama ve Kalkınma Komisyonlarının başkanlığını resmen aldı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Yemen'de Husi bölgelerine 40 ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre saldırılarda 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Suudi Arabistan Kızıldeniz kıyısında Husilerin kontrolü altında bulunan Hodeidah bölgesindeki El Salif, El Tuhayta ve Kamaran Adası bölgelerine hava saldırıları düzenlendi. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Hasan Hasanzadeh, ABD ile savaşlarında savunma aşamasını geçtiklerini belirterek, "Bugün saldırı operasyonlarına başlamanın eşiğindeyiz," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dönük tehditlerini sürdürerek çok sert karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi. İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Keşm Adası, Sirik ve Minap kentlerinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. Hürmüzgan Valiliği, Keşm'deki seslerin denizden geldiğini ve kaynağına ilişkin araştırmanın sürdüğünü açıkladı. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. 87 kişi kayboldu. Psikolojik eşik olarak kabul edilen 100 doları geçen Brent petrol yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Brent petrolün fiyatı 100.69 dolar civarında seyrediyor. Bazı bölgelerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.50, Euro 56.55, Gram altın 6850 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları birçok kentte devam ediyor. Abdullah Öcalan ile 6 aydır görüşmediklerini belirten Asrın Hukuk Bürosu'ndan Cengiz Yürekli, sürecin muhataplarının ileriye dönük iddialarını topluma açıklaması gerekiyor. Süreç ancak bu şekilde toplumsallaşır. Sayın Öcalan fikirlerini aracılarla değil doğrudan topluma aktarabilmeli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Çağlayan Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin yeni delil ve raporlar üzerinde çalışıldığını ve ek iddianamenin gündemde olduğunu söyledi. Öte yandan Gürlek, sosyal medyada lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye yönelik ya da suç teşkil eden içerikleri titizlikle inceleneceğini bildirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel meydan okuyoruz, yerel seçimleri öne alalım. İstedikleri tarihte bütün illerde yerel seçimleri yenileyelim. %38 ile seçimleri kazanmıştık. %45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü meydan okuyorum. Bu milletin bir sandık sabrı var. Biz o sandığa varırız ve bu seçimi alırız ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'ın 1. İdare Mahkemesi, Hana Ahpar'ın Husikan Mahallesi'nde planlanan maden ocağı için verilen ÇED kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dersim Pülümür ilçesine bağlı Karagöz Yaylası ve Ferhat Çayı çevresinde hayvancılık yapan kadınlar artan maliyetler ve yayla kiralarındaki artışın üretimi zorlaştırdığını belirtti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki ravi ve kozmetik davasının 4. duruşmasında tutuklu bulunan 4 kamu görevlisi tahliye edilirken, önceki duruşmada tahliye edilen 2 kişi tekrar tutuklandı. Ahmet Spor ile Beşiktaş arasında 20 Eylül 2026'da Diyarbakır'da oynanacak karşılaşma öncesi bir grup Beşiktaş taraftarı siyah beyazlı camiaya sağduyu ve centilmenlik çağrısında bulundu. Kürdistan Demokrat Partisi, Kerkük İl Meclisi'ndeki 140. madde ile Ekonomi, Maliye ve Stratejik Planlama ve Kalkınma Komisyonlarının başkanlığını resmen aldı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Yemen'de Husi bölgelerine 40 ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre saldırılarda 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Suudi Arabistan Kızıldeniz kıyısında Husilerin kontrolü altında bulunan Hodeidah bölgesindeki El Salif, El Tuhayta ve Kamaran Adası bölgelerine hava saldırıları düzenlendi. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Hasan Hasanzadeh, ABD ile savaşlarında savunma aşamasını geçtiklerini belirterek, "Bugün saldırı operasyonlarına başlamanın eşiğindeyiz," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dönük tehditlerini sürdürerek çok sert karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi. İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Keşm Adası, Sirik ve Minap kentlerinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. Hürmüzgan Valiliği, Keşm'deki seslerin denizden geldiğini ve kaynağına ilişkin araştırmanın sürdüğünü açıkladı. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. 87 kişi kayboldu. Psikolojik eşik olarak kabul edilen 100 doları geçen Brent petrol, yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Brent petrolün fiyatı 100.69 dolar civarında seyrediyor. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.50, Euro 56.55, Gram altın 6850 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Baş dışeşime, em şov bi weşane gani, saat 5 hev teşanize ve radyoda maşumadire.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

genç kadınları kültürümüzde etkiledikten sonra, Vesta kızlarını rahibelere saldırdıktan sonra, leylakları yaktıktan, bulutları gömdükten sonra, elimize ne geçti, elimize ne geçti? Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri, akademide bir koltuk.

müzeleri havaya uçurduktan sonra, ün peşinde koşup o kadınla yattığımızı düşledikten sonra, gazetelere geçsin diye adımız yalvar yakar olduktan sonra, elimize ne geçti, elimize ne geçti, akademide bir koltuk ve bir de çek defteri, akademide bir koltuk ve bir de çek defteri.

Bu bir acil kan anonsudur. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için AB RH pozitif kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0544 781 8666 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi, Elazığ Caddesi, Yenişehir Sitesi, 11. Etap B Blok 6, Ergani, Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: We're running out of time. You've seen what's happening out there.
5: Where are you, Styles?
6: Lydia, you know what's coming.
7: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Noxon ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum, yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf Prime Video'da. İyi seyirler.
8: Something terrible is going to happen.
9: You can save your friends or you can save us all.
0: Cinevizyon. Radyo Wave.

Bu bir acil kan anonsudur. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için AB RH pozitif kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0544 781 8666 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

Radyo Wave, Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi. Kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Tekirda, dünya da tenimende. Sıba urzan bi zivani xo, şeva erakın bi zivani xo. Zivani ma bindesto, eyro estu sıba çinyo. Vengdana şima hemminan, vayr veci.

bir acil kan anonsudur. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için AB RH pozitif kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0544 781 8666 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şımal.

Baştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani khu kalibi ke, bizwani khu hevnan bivine. Bizwani khu binose, bizwani khu buane. Zwani ma, her çi ma o.

Bu bir acil kan anonsudur. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için AB RH pozitif kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0544 781 8666 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: You don't know what is your place in the food chain.
3: Cinevision.
4: Guhdaren aziz, le mali u kucheye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bakhıbır, bu kenunu khavnan bebinin. Zamane me her tişteymeye, zamane me hilinu hebunan

0: برنامه واش تششما ایرو ایواره دناو برا ساعت پنج و هفتانده دبه میوانه وی
1: Reklamlar Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 10.

0: 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Baş dışeşime, em şov bi weşane gani, saat 5 hev teşanize ve radyoda maşmadre.
1: Bu bir acil kan anonsudur. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için AB RH pozitif kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0544 781 8666 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Geterler Düğün Salonu'nda taziye kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa'yı kabul ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi ağırladı. Temasların gündeminde Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik başlıkları yer aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında toplam 800 bin TL tazminat cezası verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Diyarbakır'a gelecek. Orta vadeli program ile iktidarın toplumu öncelemediğini belirten KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, iktidarın önceliği ranttan, özelleştirme talanından, halkın cebinden karşılanan hazine garantilerinden beslenenlere verilmiştir dedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, Sağlık Bakanlığı onaylı ve 3 yıl geçerli ilk yardım sertifikası almaya hak kazanıyor. Ankara'da 10 Ekim 2015'te Emek, Barış ve Demokrasi mitingine yönelik DAEŞ'in saldırısı sonucu yaşamını yitirenler katliamın 131. ayında anıldı. İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. İzmir Buca'daki okullarda yaşanan sorunlara dikkat çeken Eğitimsen İzmir Beşnoğlu Şube, 2020'deki depremde yıkılan ve hala yapılmayan okullar nedeniyle bir binada 3 okulun eğitim görmeye çalıştığını söyledi. Antep'te Dülük OSB tüneli inşaatında demir iskelenin esnemesi sonucu meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden biri yaşamını yitirirken bir işçinin tedavisi devam ediyor. Ücretli öğretmenler taleplerini iletmek üzere MEB önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. Eğitimsen Genel Başkanı Kemal Irmak, dünyanın hiçbir eğitim kurumunda aynı işi yapıp onun 1/3 oranında ücret alan bir öğretmenlik uygulaması yok dedi. Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da 35.5'te sabit tuttu. Halepçe Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken doktora eğitimi için Çin'e giden Muhammed Saadettin'in cansız bedeni bir nehirde bulundu. Ölüm sebebi henüz kesinleşmezken memleketinde taziye kuruldu. Yeni Nesil Hareketi Yüksek Konseyi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbürosu dün Süleymaniye'deki KYB Politbüro merkezinde bir araya geldi. 10. dönem Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin kurulamamasının ele alındığı görüşmelerin ardından ortak bir açıklama yayımlandı. Ortak açıklamada hükümet kurulmasını geciktiren tarafların halka hesap vereceği vurgulandı. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Askeri Danışmanı Tüm Amiral Edward Algren ve beraberindeki askeri heyeti kabul etti. Görüşmede Londra yönetiminin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile güvenlik ve askeri ortaklığı geliştirmeye devam etmeye hazır olduğu vurgulandı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı alındığını açıkladı. Ensarullah Hareketi Yüksek Siyasi Konsey üyesi Dr. Abdulaziz Bin Haptor, Yemen'in batı kıyısında yaşananlara dair yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki uluslararası seyri feser için tehdit yok dedi. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Yemen'de Husi bölgelerine 40 ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre saldırılarda 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Husiler de saldırılara karşılık verdi. Reuters'a konuşan 3 kaynağa göre Husiler, Kızıldeniz'deki stratejik öneme sahip Moça Limanı'nın kontrolünü ele geçirdi. Husilere bağlı Sana Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, silahlı kuvvetlerimiz Suudi düşmanının her türlü suçuna karşılık vermekten çekinmeyecek açıklamasında bulundu. İsrail'in Gazze'ye dönük gerçekleştirdiği hava saldırısında kalacak yerleri olmadığı için bir enkaza sığınan aynı aileden 2 çocuk ile anne ve babası katledildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail'i hedef alan herhangi bir İran saldırısına güçlü bir karşılık vereceklerini belirtti. Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Sabah El Numan, silahların sadece devlette toplanmasına dair 30 Eylül'e kadar verilen süreye dair belirli bir son tarih yok, diyalog devam ediyor açıklaması yaptı. Çin'in doğusundaki Qingdao limanında bakım için tersanede bulunan ve içerisinde 42 kişinin olduğu yük gemisinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 25 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi kayıp ve 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1367'ye yükseldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin uçağına yönelik saldırı girişimine değinen Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın olayla ilgisi olmadığını söyledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Berna me vaşte şeşma, despekeno.

Navar baş kohdarin heja, ez Delal. Dîsa em bi bername waştı şeşma. Di nava hefte li cem wene. Hûn li kudere bin, em jî ba wene. Li ser weşana zinciya veng radyoye em dibin meyvane we. Veşana Veng Radyo'yu zeng zahvazu peyamin khuet bimera parve bikin. Hunji numaraya WhatsApp'ı 0532 4789 4224 zeng zahvazu peyamin khuet hundikarın bimera parve bikin.

Baştare ma yerciyaye, numare ma ye WhatsApp-i 0532 4789 7004 24 ande. Şuma eşkene veng, vaştı şu da xoazanı xo, peyami xo madır pare bükere. Nika radyoyu madı, deyire, Mikail Aslan, adrezeri ma şumadır o. Ma piya goştar bükere, kerem bükere.

Ele gohtarin heja. Hoştare ma yerce reyna ma şumadire ma reyna biyarın bireşma. Şuma numara ma evatsa bira şuma şkene ma revaştış peyam uveng berze. Ma reyna biyarın bireşma 0500 hirisudu 489 hevtayu çarvistu çarde. Veng vaştı şu da.

0: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: heval no. Naha peyamek heye ji mera denga vetiye, em bi hevdura gohtar bikin gotiye çi.
1: Selam Deng Radyo, Hüseyinini Holu Rindo. Navê min Mahmud İlhan e, ez ji Amedê digerim. Kilameke dibêje dehew evînê min hene. Yek yare zapa min e ji min dûr e, yek ji welat e, bin dest e. Ew strana kê ye, navê çi ez nizanim. Hûn bikarbin wî bibînin. Bu peşkeş bakın ezi gele kef baş bin den baş sev keften roz baş.
0: Bele gohtarın heja. Mamoste Mahmud İlhan jimera zenga vet bu em spasyo hajitera dikin. Stranek te gotiye strana brader suretvanoye em diariye te u gohtarvanın heja dikin. Kerem bikin, em behev dura, strana brader, suretmano, gohtar bikin.

baş tare mayerciye marayna şmadre. Hediye di peyami yene. Yo peyami masto nuşto. Merhaba, selama kena şmare. Ez bernameş ma goştar kena bernameş ma veşo. Ez kelame cuvan hece velat vazena. Ez şma pastur deve seyri kira goştari kena. Ez torine Hacı Ahmedi Selahattin Korkut spasi ho vazena. Mayke spasen ho khale ho selhadini rekene. Uma deyire cuvan hece velat ma diyaritso ma şare pastur deve seyri kirekene ma piya goştar bir kere.

Kuveng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Geterler Düğün Salonu'nda taziye kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa'yı kabul ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi ağırladı. Temasların gündeminde Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik başlıkları yer aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında toplam 800 bin TL tazminat cezası verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Diyarbakır'a gelecek. Orta vadeli program ile iktidarın toplumu öncelemediğini belirten KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, iktidarın önceliği ranttan, özelleştirme talanından, halkın cebinden karşılanan hazine garantilerinden beslenenlere verilmiştir dedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, Sağlık Bakanlığı onaylı ve 3 yıl geçerli ilk yardım sertifikası almaya hak kazanıyor. Ankara'da 10 Ekim 2015'te Emek, Barış ve Demokrasi mitingine yönelik DAEŞ'in saldırısı sonucu yaşamını yitirenler katliamın 131. ayında anıldı. İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. İzmir Buca'daki okullarda yaşanan sorunlara dikkat çeken Eğitimsen İzmir Beşnoğlu Şube, 2020'deki depremde yıkılan ve hala yapılmayan okullar nedeniyle bir binada 3 okulun eğitim görmeye çalıştığını söyledi. Antep'te Dülük OSB tüneli inşaatında demir iskelenin esnemesi sonucu meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden biri yaşamını yitirirken bir işçinin tedavisi devam ediyor. Ücretli öğretmenler taleplerini iletmek üzere MEB önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. Eğitimsen Genel Başkanı Kemal Irmak, dünyanın hiçbir eğitim kurumunda aynı işi yapıp onun 1/3 oranında ücret alan bir öğretmenlik uygulaması yok dedi. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdi. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da 35.5'te sabit tuttu. Halepçe Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken doktora eğitimi için Çin'e giden Muhammed Saadettin'in cansız bedeni bir nehirde bulundu. Ölüm sebebi henüz kesinleşmezken memleketinde taziye kuruldu. Yeni Nesil Hareketi Yüksek Konseyi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbürosu dün Süleymaniye'deki KYB Politbüro merkezinde bir araya geldi. 10. dönem Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin kurulamamasının ele alındığı görüşmelerin ardından ortak bir açıklama yayımlandı. Ortak açıklamada hükümet kurulmasını geciktiren tarafların halka hesap vereceği vurgulandı. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Askeri Danışmanı Tüm Amiral Edward Algren ve beraberindeki askeri heyeti kabul etti. Görüşmede Londra yönetiminin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile güvenlik ve askeri ortaklığı geliştirmeye devam etmeye hazır olduğu vurgulandı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı alındığını açıkladı. Ensarullah Hareketi Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Dr. Abdulaziz Bin Haptor, Yemen'in batı kıyısında yaşananlara dair yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki uluslararası seyr-i feser için tehdit yok dedi. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Yemen'de Husi bölgelerine 40 ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre saldırılarda 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Husiler de saldırılara karşılık verdi. Reuters'a konuşan 3 kaynağa göre Husiler, Kızıldeniz'deki stratejik öneme sahip Moça Limanı'nın kontrolünü ele geçirdi. Husilere bağlı Sana Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, silahlı kuvvetlerimiz Suudi düşmanının her türlü suçuna karşılık vermekten çekinmeyecek açıklamasında bulundu. İsrail'in Gazze'ye dönük gerçekleştirdiği hava saldırısında kalacak yerleri olmadığı için bir enkaza sığınan aynı aileden 2 çocuk ile anne ve babası katledildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail'i hedef alan herhangi bir İran saldırısına güçlü bir karşılık vereceklerini belirtti. Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Sabah El Numan, silahların sadece devlette toplanmasına dair 30 Eylül'e kadar verilen süreye dair belirli bir son tarih yok, diyalog devam ediyor açıklaması yaptı.
Çin'in doğusundaki Qingdao limanında bakım için tersanede bulunan ve içerisinde 42 kişinin olduğu yük gemisinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 25 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi kayıp ve 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1367'ye yükseldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin uçağına yönelik saldırı girişimine değinen Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın olayla ilgisi olmadığını söyledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Goştare ma yerciye ye peyame ma este ma banın yo peyame ma esto nuşto den baş es şefik pasur deve seyri kiraşıma goştar kena. Bernameşima veşi es kelam me devrim çelik kevamın vazena spas kena. Mayke spasyan oku xale xoy şefik re reşavene uma deva seyri kire zav zav spasyan oku kene ma bahtavar bene kuşmama goştar kene. Mayke deyire devrim çelik kevamın Diyaritso u deva seyri ki u goştaryane may erciyaye makene. Kerem bir kere mapya goştari bir kere.

0: Noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Hoşere me yerciyaye, zerema çıqa bivey şoke, ma goherçim ser lingabe, ma eno kevacin, yo peyame ma yo binike esto, nuşto, piron ra silaman ken aşmare, deyire kazazaki vazen aşmara, eylül nazliyer, leyro leyro, eseba keynahu vildan u, Varkenaya xo selvi vazena bi mane silameti de. Mayke spasyan xo şare pironi rekene u keke silemanire.

Mike Sleman ho şare pironi rekene o ma deyire Eylül Nazlıyer leyro leyro ma diyaritso malbat etso o ma keynatso vildan o varkeynatso selvire diyarkene.

Goşları mayerciye hedi hedi mayene peyni bername ho. Vizeri ke bername ma kediye bi joy mare peyam reşa utip. Manişke peyami vacin ama ma kebe peyami deyire kuvaşte bi ma art ser ekranane ho. Peyam beşima esteyse mare bir reşa ve hedi hedi taymendo yani bername ma bi kediye. Ek hake radyo imade nikastra deyire defini evindare teme vashma goştaran imare erciyayan rebero mapya kerem bir kere mapya goştari bir kere.

Goştere ma yerciye, ma iru hamey peynir berneme ko. Ma vazen ko stranek deyrek maşmare diyar bikere. Verne ajuye ma berneme ko bıkadenin heni. Evro ma hamey peynir berneme ko. Ma vane keveng radyoyu goştarane ma hezar caran avan bu. Sıba saat pan cişani de ma gureyna piyaşma dirbe. Ma gobe be meyman eşma. Be ma neveşi de hatır eşma. Bele gohtarin heja, emiro hatin zaviya bernameye khu. Em dibejin mala veng radyo avam be, u mala gohtarin heja avam ava be. Sibe disa saat 5 evare da eme bivera bin. Biminin khuşiye da, naha strana zore Erdoğan Emir tev veyvike bivera ye.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921. Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing.
10: Seri dalı batmane. Uharusa. Hamu bajarin velat emini birindar. Roje deham keçujen. Jiber te ombariye namusi. Din katıl kır. Gelle keçujen. جبن باندورا في شري تايبتو كريشتا دبن قرباني ويرين فايلي وان دير هنك تين كشتن وهنك شي مجبري خلق.

Evin biroz e. Evin çapkaniye jiyana mirovahi. Kese ku evindariye li nav dile khuda nikare be behevine, evi negeje birozahiya evina memuzi. Kibi be sedama evqetine, evi hızıra khuda da,

evin o evin daran ne kuşin. İnku dibin sedama kuştena keçu jinin me, hem ber wonder bikevin. Namus azadiye, namus xwedî derketina mirovahiye, namus hem ber derketina mijifroşiye.

0: What happened?
1: Someone hurt my mommy.
0: Who?
1: Me.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkram Onları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
4: Sinevizyon.
5: No, Venge Schmo.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.

Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota.

0: Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: No, Veng, Venge Shmo.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

yaşadan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Yenildik. Şimdi kim bilebilir zakkumun o kekre tadını bizim kadar. Tenimize sinmiş sülfür kokusunu, soluğumuzdaki civayı kim duyar? İntikamcıydı bilim. Sezgimizse gölgesi sulara vuran bir ceylan. Neyi yaşamışsak ömrümüz diye derimize yazdı o vakanı biz. Kehribar saplı bir hançerle. Kehanet kuyularında sınandık. Terk ettiğimiz her şehir yakıldı. Anıtlar dikildi kahhar ve kutsal. Zamansa bir kara deliğe dönüştü. Belleğimizin oksitlenen çöllerinde. Çöl ve moraran cesetler. Rüya kabusa dönüyor, cinnet saatidir. Coğrafyanın bu yakasında bir halk kendi oğullarını boğazlıyor artık. Küfi bir cesaret oluyor cinnet. Biz keder diyorduk. Tarihmiş. Dilimizde işte o kil ve kül tadı. Şimdi kim bilebilir yenilginin o kekre kokusunu bizim kadar. Soluğumuzdaki civayı kim duyabilir?
1: Radyo Wave.

deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

Abim de yaralı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadan. Eve yakın bir yere geldik, tam acık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: اوه اخ هاي واي زمان هاي
1: يوك kemikleri ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Ağabeyim de toprak oldu yavrum. Allah şükür. Neredesin?

olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş.